sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım. Beni öldür öyle ki yaşamak için. Senin sevgine muhtacım. Gitme, gitme sana muhtacım. Muhtacım sözlerine, muhtacım gözlerine. Ruhumu ısıtacak sımsıcak nefesine muhtacım.

acılara son. Acıyı bırak, kaderini kır, hadi kedere tuzak.

bilmek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin.

kolay mı gücüm? Ayrılık ölümden beter be gücüm. Kızımız olacaktı, gittin gücüm.

Unutmak kolay mı? Kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

çok ayıp, elveda gerekmez, dönme çık. Sevdiğin ne varsa al.

ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hepsini beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.295 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.83, euro 55.73'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.758, çeyrek altın 11.460 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi

0: şu şekilde: İstanbul 55 derece ile orta, Ankara 48 iyi, İzmir 46 iyi, Adana 40 derece ile iyi, Samsun 43 iyi, Diyarbakır ise 58 derece ile orta seviyede.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

90'lı yıllarda tanışmış olduğumuz ve çok sevdiğimiz isimlerden biri. Mustafa Sandal ve Yok Gerekçem dinleyerek başladık programa. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den. Perşembe sabahından günaydınlar. Ben Duygu Kurtes. Saatler onu gösterene dek yanınızdayım. Hem tüm zamanların en iyilerini birlikte dinleyeceğiz, hem de hayatta neler oluyor konuşacağız.

Hakan Peker konuğumuzdu. 2576 yetişkinle yapılan yeni bir araştırma, fiziksel aktivitenin daha genç görünen bir beyne yol açtığını doğrulayamamış. Bulgular, ilişkinin tersinin de mümkün olduğunu, daha sağlıklı bir beynin kişiyi daha aktif tutabildiğini de gösteriyor.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında

0: an maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de. Toyota ProAce ailesi
1: bambaşka yere taşır. Toyota. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
2: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
4: Reklam.

0: üzere.
1: Büyük Usta Kayahan konuğumuzdu. Bu haftanın aşkta en şanslı burçlarını paylaşmayı unuttum. Perşembe günündeyiz ama daha hafta bitmedi. Hemen paylaşayım. Aşkta en şanslı burçlar Aslan, Yay, Kova, Akrep, Başak ve Koçlarmış. Haberiniz olsun.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
4: Yataşla mutlu uykular.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar

0: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre artisi var.
1: Reklam.

mutlu ol dedi Nilüfer. Unutulmaz şarkılardan bir tanesine kulak vermiş olduk. Bizim aşkla işimiz yok. En şanslı burçlar kimlermiş diye soranlar olmuş. Geliyor. Bu haftanın şanslı burçları: Aslan, Yay, Kova, Akrep ve Başaklar. Haberiniz olsun.

Deha Bilimler konuğumuzdu. Edirne'de enteresan bir olay yaşandı geçtiğimiz günlerde. Edirne'de mola veren bir bisikletçi yanına sokulan yavru bir tilkiyi görüyor. Tabii ki videoya almaya başlamış hemen. Yerde de kaskı duruyor. Tilki yavaş yavaş yaklaşmış, kaskı kapıp kaçıyor. Peşinden koşmuş sporcu ama ağaçlık alanda gözden kaybolmuş tilki.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.295 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.83, euro 55.73'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.758, çeyrek altın 11.460 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakasında Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Ok Meydanı, Hastal, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Edirne Kapı, Topçular, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Kısıklı, Libadiye, Üsküdar, Altunizade, Uzunçayır, Göztepe, Bostancı, Gözyatağı, Ataşehir, Ümraniye, Tepeüstü ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
3: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
7: Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat

0: dikkat etmeleri gerekmektedir. Gaziantep-Nizip yolunda devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun başlangıç ila 20. kilometre arasında bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması yapılmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Balıkesir-Dursunbey yolunun 62 ile 68. kilometre arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Dursunbey-Balıkesir istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Ajda Pekkan'la yeni saate merhaba demiş olduk. Hiç tanışmadığımız ünlülerin ilişkilerini, düğünlerini ve ayrılıklarını merak ediyoruz. En azından birçoğumuz. Psikologlara göre onları sürekli görmek, gerçekten tanıyormuşuz hissi yaratan tek taraflı parasosyal ilişkiler kurmamıza yol açıyormuş. Sosyal medya bu yakınlık hissini güçlendirirken dikkatimizi de ticari bir değere dönüştürüyormuş.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Hızınıza talibiz.
5: Kaçtı kızım bizim hızımız?
6: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
4: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.
7: İnternet TürkNet.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon.

0: 1.200.000 TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
2: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Uzmanlara göre uzun süreli yoğun sevginin nörobiyolojik kanıtı var. Ortalama 21 yıllık evlilerde yapılan taramalarda eşe bakmanın yeni aşıklar gibi beynin ödül merkezini aktive ettiği görülmüş. Farksa aşkın tükenmesi değil, erken evredeki takıntılı kaygının yerini derin bir huzura bırakması.

0: değerlendiriyor.
1: Gece yolculuğuna çıkmadan önce farlarınızın ve arka lambalarınızın yanıp yanmadığını kontrol edin. Karşıdan araç gelmediği sürece uzun farları yakarak daha ileriyi görmeye çalışın. Ancak uzun farların karşıdan gelen araç sürücüsünün gözünü almaması için özen gösterin ve yoğun trafikli yollarda bunu yapmayın. Karşıdan gelen ve uzun farları yanan aracın ışığına ise dikkatinizi kaptırmayın. Zira göremediğiniz bir noktada farı dikkat çekmeyecek bir başka araçla karşılaşma riski mevcut olabilir.
2: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
5: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evinde Divan
2: Ev var. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

akıl oldum abi. Tarkan dinledik. Hayatta, dünyada neler oluyor konuşuyoruz. Avrupa'da saatler 25 Ekim gecesi kış saati için 1 saat geri alınacak. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım dinleyicilerimizle, dostlarımızla.

Candan Erçetin dinledik. Uzmanlara göre psikolojimizin iyi olması dünyanın bize karşı adil olduğuna inanmamızla bağlantılı. Çünkü hayatımızın adil olduğuna inanmak bize geleceğimiz üzerinde kontrol hissi kazandırıyor ve çabalarımızın ödüllendirileceğine dair gerçekçi bir iyimserlik ortaya çıkartıyor.

0: için otosor.com.tr.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.

Fellas, lezzeti ezber bozar. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan. Ekspertise Dino Bile.
1: Reklam.

Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'de minik serçemiz Sezen Aksu konuğumuzdu. İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma var. Gençlerin neredeyse yarısı yapay zekaya insanlardan daha fazla güvenmeye başlamış. Evet, günümüzde insana güvenmek çok zor çünkü büyük hayal kırıklıkları yaşayabiliyoruz. Ama acaba yapay zekaya da bu kadar güvenmek doğru mu? Bilemedim.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa girişi yoğun. Avrupa yakasında Hacı Osman Bayırı Caddesi, İstinye Caddesi, Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Barbaros Bulvarı, Şişli, Çağlayan Kavşağı, Ok Meydanı, Edirne Kapı, Bayrampaşa, Esenler, Bahçeli Evler, Küçükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Kabacık, Çamlık Kavşağı, Ümraniye'ten Bağlantı Yolu, Şileoğlu Caddesi, Anadolu Otoyolu, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ataşehir, Uzunçayır, Altunizade, O4 Çamlıca Anadolu Kavşağı, Üsküdar ve Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento

0: Partiz risk haritasını sunar.
1: Aksaray-Ortaköy yolunun 43 ila 44. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. Bu yolu kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Gaziantep-Nizip yolunda devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun başlangıç ila 20. kilometreleri arasında bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması yapılmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Balıkesir-Dursun ve yolunun 62 ile 68. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Dursunbey-Balıkesir istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

En yeni, en çok dinlenen şarkılar. Şarkılar. Best 3. Semicenk, çıkmaz bir sokakta.

Best FM'de son zamanların en sevilen 3 şarkısını dinlediniz. Best FM. Best FM'de az sonra.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
6: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan

0: Biz memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sene Sat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan

0: alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
2: bak. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
3: ister o. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
4: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan. Ekspertise Dino
5: Bile. Reklam.

Yıldız Tilbe dinledik. Yeni saatimize de hoş geldiniz. Özellikle iki kız çocuğu olan ebeveynler biraz daha dikkatli dinlesinler. Çin'de yaklaşık 50 bin kişinin verileriyle yapılan araştırmada yalnızca kız çocukları olan ebeveynlerin yalnızca erkek çocukları olanlara kıyasla daha mutlu olduğu, en güçlü ilişkinin ise iki kız çocuğu bulunan ailelerde görüldüğü belirlenmiş. Ya tabii ki evlat ayrımı olmaz ama kız çocuğu da bir başka herhalde, değil mi?

0: Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık.
2: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
1: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
1: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir Garanti BBVA kuruluşudur.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona.
8: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
12: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

Ebru Gündeş konuğumuzdu. Uzmanlar kendine odaklanmak mutsuzluğun sadece %5'ini açıklar. Ancak bu odaklanma kendi kusurlarına ve olumsuzluklarına saplanmaya dönüşürse bu oran yaklaşık 4 katına fırlar demiş. Olumsuzlukları, kusurları elbette fark edelim ama hayatı sadece onlardan ibaretmiş de sanmayalım, değil mi?

Ferhat Göçer konuğumuzdu. İngiltere'de yapılan bir araştırmadan bahsetmiştik. Bizim ülkemizde de benzer bir araştırma yapılmış. Türkiye'de her 3 gençten ikisi kendini kötü hissettiğinde ailesi veya arkadaşları yerine yapay zeka ile konuşuyor. Bazı şeyleri sormak, yapay zekadan destek almak evet normal. Ama tabii ki her gencimizin keşke güvenebileceği, dertlerini anlatabileceği birileri olsa yanında. Yapay zeka ile dertleşmek zorunda kalmasa.

0: Reklam.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana
3: maksimum. Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0 481 Veni Vidi Göz.

0: keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
5: getir. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin. Ferre artisi var. Ekspertise Dino Bile.
1: Reklam.

Nilüfer konuğumuzdu. Arkadaşlıkları neler olumsuz etkiliyor diye bir araştırma yapılmış. Erkekler birlikte bir şeyler yapmadığında, kadınlarsa sık sık konuşmadığında arkadaşlıklarının olumsuz etkilendiğini belirtmiş.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.295 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.83, euro 55.73'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.758, çeyrek altın 11.460 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizde hava kalite indeksi şu şekilde: İstanbul 55 derece ile orta, Ankara 48 iyi, İzmir 46 iyi, Adana 40 derece ile iyi, Samsun 43 iyi, Diyarbakır ise 58 derece ile orta seviyede.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji

0: Reklam.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferrari Artline artısı var.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Reklam.

0: için otosor.com.tr.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a bak. Umran Oto Ekspertiz.
2: Oto Rapor, Oto Ekspertiz. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 2

0: Kampanyayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: Otorapor, Auto Expertiz. Reklam.

0: Evet.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Evinde divan ev var.
5: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Ekspertise Dino
6: Reklam.

0: FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Beyoğlu, Halıcıoğlu, Edirne Kapı, Şirinevler, Bahçelievler, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ve Küçükçekmece'de yoğunluk yaşanmakta. Anadolu yakasında Harem Sahil Yolu Caddesi, Beylerbeyi Köprülü Kavşağı, Altunizade, Ataşehir, Ümraniye, Alemdağ Caddesi, Şile Yolu Caddesi ve Kavacık'ta yoğunluk var.
1: Arvento

0: Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.

olmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım. Ne özür dilerim ne sabır.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Reklam.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.139 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.85, euro 55.78'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.707, çeyrek altın 11.374 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
3: Parafın katkılarıyla. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Çırağan Caddesi, Beyoğlu, Merter, Edirne Köprü, Ataköy Kavşağı, Şirinevler, Bağcılar, Mahmut Bey Caddesi, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi, Yalıboyu Caddesi, Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Avrasya Tüneli, Altunizade, Kadıköy, Bağdat Caddesi, Ataşehir, Ümraniye, Kavacık ve Pendik'te yoğunluk yaşanmakta.
3: Arvento

0: Betiz risk haritasını sunar.
1: Aydın Denizli yolunun 20 ila 21. kilometreleri arasında Kumkası Kavşak Köprü genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 36 ila 40. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun başlangıç ila 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Iğdır Aralık Dilucu yolunun 7 ila 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerede Kızılcahamam Ankara yolu Kızılcahamam Gerede istikametinin 21 ila 22. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Gerede Kızılcahamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre artisi var.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Oto Rapor Oto Ekspertiz.
7: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu Akü bir numara.
1: Reklam.
0: Best FM.

0: belirlenmiş olan hız limitlerine mutlaka uyunuz. Özellikle kavşaklara ve tepe üstlerine yaklaşırken kesinlikle bu kurallar aklımıza gelmeli ve uyulmalıdır. Olası kaza riskine karşı belirlenen hız limitinin üzerine çıkılmamalıdır.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam.

0: Best FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Aydın Denizli yolunun 20 ila 21. kilometreleri arasında Kumkası Kavşak Köprü genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 36 ila 40. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun başlangıç ila 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Iğdır Aralık Dilucu yolunun 7 ila 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerede Kızılcahamam Ankara yolu Kızılcahamam Gerede istikametinin 21 ila 22. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Gerede Kızılcahamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Oo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
9: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
10: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
11: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
12: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
13: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Evinde Divan Ev var.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3.

0: Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: yapmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Reklam.

0: para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.016 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.85, euro 55.66'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.677, çeyrek altın 11.322 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
3: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 56 kötü, Ankara 59 kötü, İzmir 96 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 62 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 33 ile orta seviyelerde seyredecek.
2: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini sundu. Hep seninle Mitsubishi
1: Elektrik Klima. Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Avrupa yakasında İstinye Caddesi, Büyükdere Caddesi, Beşiktaş, Zincirlikuyu, Ok Meydanı Kavşığı, Bahçeli Evler, Şirin Evler, Sefaköy, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Beylerbeyi Köprülü Kavşığı, Kısıklı, Altunizade, Çevre Yolu, Uzunçayır, Caddebostan, Ataşehir, İmes, Ümraniye, Alemdağ Caddesi ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol

Best FM'de 2011 yılının en sevilen şarkıları. Şarkıları. Best FM. Gökhan Tepe, Söz. Ya.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabite varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
4: Sensat.com.
5: Reklam.

0: Sadece gerekli durumlarda korna çalın. Alkollü halde araç kullanmayın. Kullandığınız şeride dikkat edin. Hatalı sollamalardan kaçının.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.

0: istiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
5: Reklam.

0: Reklam.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın. Uçarsın bu fiyatlara.
1: Reklam.

0: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite endeksi şu şekilde. İstanbul 56 kötü, Ankara 59 kötü, İzmir 96 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 62 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 33 ile orta seviyelerde seyredecek.
1: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Otorapor Otoekspertiz. Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler

0: uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş. Yataşla mutlu uykular. Ekspertise
1: Dino Bile. Reklam.

0: Reklam.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında

0: an maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosol.

içelim, hadi içelim. Aşkın şarabını.

0: Reklam.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İşcep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. Gastrolage pislerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Gastrolage motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Reklam.

0: Best FM. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.950 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.85, euro 55.67'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.706, çeyrek altın 11.372 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü iki yönde yoğun akıcı.

0: Avrupa yakasında Sarıyer, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi, İstinye Caddesi, Büyükdere Caddesi, Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu, Beşiktaş, Çırağan Caddesi, Dolmabahçe, Laleli, Edirnekapı, Esenler, Bağcılar, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Kavacık, Anadolu Otoyolu, Ümraniye, İmes Köprülü Kavşağı, Ataşehir, D100 Karayolu, Kartal, Pendik, Bostancı, Atatürk Caddesi, Sahra-i Cedid, Altunizade Köprülü Kavşağı, Uzunçayır, Üsküdar ve Beylerbeyi'nde yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento yol

Ay inanmıyorum dedi Aşkın Nur Yengi ve bu keyifli şarkıyla başladık programa. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'den. Bir kez daha merhabalar, ben Duygu Kurtez. Bu kez saatler 20'yi gösterene dek birlikteyiz. Tabii ki tüm zamanların en iyilerini birlikte dinleyeceğiz. Ve konuşacağımız çok şey var. Bakalım hayatta neler oluyor?

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir,

0: Pafi'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de seni bekliyor. Üstelik Pafi yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok sevdi.

0: göreceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Art Line artısı var.
2: Reklam.

Hande Yener konuğumuzdu. Araştırmalara göre erkeklerin fiziksel şefkat yoksunluğu kadınlarınkinden daha fazla. Açıkçası şaşırttı. Çünkü hani kadınların daha duygusal olduğu, işte şefkate daha çok ihtiyacı olduğu konuşulur genelde. Meğer erkeklerin daha çok fiziksel şefkate ihtiyacı varmış.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

Sandık Lekesi, Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'deydi. Gülben Ergen konuğumuzdu. Uzmanlara göre kıskançlık ve haset bir motivasyon kaynağı değil. Tabii ki olmamalı. Zihinsel sağlığı ve ekonomik refahı da olumsuz etkileyen bir özellikmiş. Aman böyle insanlar hayatımızdan bizden uzak olsunlar.

0: Reklam.
1: Hızınıza talibiz.
2: Kaçtı kızım bizim hızımız?
3: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
1: Hız isteyene TürkNet. Yeni abonelere özel ilk 3 ay ayda sadece 749.90 TL. Üstelik arkadaşını getir koduyla gel, hem sana hem arkadaşına bir ay internet hediye. Detaylar Türk.net'te. Taahhütsüz, basit ve net.

0: da mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferry Art Line artısı var.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Ekspertise Dino Bile.
1: Reklam.

Ajda Pekkan dinledik. Bakın kadınlar hep ne kadar güzel seviyorlar. Bunu anlatan araştırmalardan biri. Devamlı bir tehdit altındayken sevgilisinin ona ulaşabileceği bir yerden izlendiğini bilmesi bile bir kadının beynindeki korku merkezini yatıştırıyormuş. Bu yatıştırıcı etki yakın arkadaşının izlediği koşullarda mesela gerçekleşmiyormuş.

0: Best FM.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.974 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.85, euro 55.66'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.715, çeyrek altın 11.387 liradan alıcı buluyor.
1: Güzellikler dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
6: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 56 kötü, Ankara 59 kötü, İzmir 96 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 62 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 33 ile orta seviyelerde seyredecek.
4: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

0: genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nun 36 ila 40. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun başlangıç ile 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 7 ile 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolu Kızılcahamam-Gerede istikametinin 21 ila 22. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Gerede-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Yeni bir saate de merhaba demiş olduk. Serdar Ortaç konuğumuzdu. Bakalım dünyada neler oluyor? Kızıldeniz'in karanlık derinliklerinde ölüm havuzu keşfedilmiş. Ürkütücü biraz değil mi? Bilim insanlarına göre bu alanda oksijen tamamen tükenmiş durumda.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: Astrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
2: bak. Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
1: Sensat.com. Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

Funda Arar ve şarkısı İkimiz. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'deydi. Araştırmalara göre aşk herkesin beyninde aynı izi bırakmıyor. Aşkın temel mekanizması benzer olsa da insanların mizacına göre beyinde bıraktığı izlerde önemli farklılıklar oluyormuş.

0: Yola çıkmadan önce emniyet kemerinizi takınız, yolculuk esnasında trafik işaretlerine ve geçiş önceliği kurallarına uyunuz.
1: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Reklam.
1: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıf

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: mutfakı gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Art Line artısı var.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

Gülşen konuğumuzdu. Ülkemizden yine enteresan bir haber var. Rize'de yaşayan Habib Bey, çaydan elde ettiği kafeini işleyerek espresso, latte ve Türk kahvesi olarak tüketilebilen Rize kahvesini geliştirmiş. Emeklerine sağlık diyelim. Deneyenler var mı acaba Rize kahvesini?

0: Reklam.
1: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İşcep'ten kamp.

0: sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
3: Bellona. Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: benim.
1: Fellas, lezzeti ezber bozar. Ekspertize Dino Bile.
2: Reklam.
3: Best FM.

sen Allah'ın bir lütfusun dedi Ebru Gündeş güzel şarkısıyla bizimleydi. Araştırmalara göre eşini kaybetmek kadınların fiziksel kırılganlıklarını ilk başta daha sert arttırsa da kadınlar zamanla toparlanabiliyor. Erkeklerse eşlerini kaybettikten sonra fiziksel olarak bir daha eski haline dönemiyor.

0: Best FM.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Avrupa yakasında Büyükdere Caddesi, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Ok Meydanı, Çağlayan, Edirne Kapı, Zeytinburnu, Gazi Osman Paşa, Bahçeli Evler, Esenler, Esenyurt ve Avcılar'da yoğunluk var. Anadolu yakasında Altunizade Köprülü Kavşağı, Uzunçayır, Göztepe, Yeni Sahra, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Pendik, Kozyatağı, Ataşehir, İmes, Ümraniye, Şileoğlu Caddesi ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
1: Arvento

0: Expertise risk haritasını sunar.
1: Aydın Denizli yolunun 20 ila 21. kilometreleri arasında Kumkası Kavşak Köprü genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 36 ila 40. kilometreleri arasında yol çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya Isparta yolunun başlangıç ila 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Iğdır Aralık Dilucu yolunun 7 ila 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Gerede Kızılcahamam Ankara yolu Kızılcahamam Gerede istikametinin 21 ila 22. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Gerede Kızılcahamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Yeni saatimize de hoş geldiniz. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Denizi izlemeyi sever misiniz? Ben bayılırım. Denizi izlerken gelen o derin rahatlama hissi tesadüf değilmiş. Yapılan bir araştırmaya göre suyun görüntüsü ve sesi beynin sürekli stres üreten mekanizmasını yatıştırarak kortizol seviyesini düşürüyor ve doğal bir meditasyon etkisi yaratıyor. İyi ki deniz var.

0: Best FM'de.
1: Reklam.
2: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımı

0: Uygulamayı indirip kampanyaya katılın. Fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, Sigortam.net.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
4: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evinde divan
5: ev var. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

Fettah Can ve şarkısı Söz radyolarınızdaydı. İrlanda'da bir damla suyun içinde çalışan bilgisayar geliştirilmiş. Araştırmacılar silikon çipler yerine DNA molekülleriyle çalışan bir bilgisayar geliştirmişler. Sistem toplama, çarpma, bölme hatta düzeltme işlemleri bile yapabiliyormuş. Kuruması halinde 1,5 yıl sonra yalnızca su eklenerek yeniden çalıştırılabiliyormuş. Küçük hesaplar yaklaşık 30 saniyede tamamlanırken daha karmaşık işlemler 14 saat sürüyormuş. Dünyada her gün yeni bir şeyler oluyor.

0: Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İşcep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıca

0: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
1: Güzel bir yatsan.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da yol yardımı var. İyi ki bende Skoda var.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: Okula dönüş başlıyor. Öğrenciler uykusunu yataştan alıyor. Yataş, yatak, baza, başlık, üçlü öğrenci setleri 13.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Son gün 30 Eylül. Yataş.
1: Yataşla mutlu uykular. Ekspertise Dino Bile.
2: Reklam.

Kibariye konuğumuzdu. Yapılan bir araştırma var. Doya doya gülmenin damarları genişlettiği ve kan akışını hızlandırdığı ortaya çıkmış. Bilim insanlarına göre bu durum kalp ve damar sistemi üzerinde tıpkı hafif bir egzersiz yapılmış gibi bir etki yaratıyor. Güldüğümüzde kalp atışımız hızlanıyor, vücut daha fazla oksijen alıyor ve ardından derin bir gevşeme evresi başlıyor. Yani kahkaha sadece ruhumuza değil, doğrudan damarlarımıza ve kalbimize de iyi geliyor. Gülmek için daha çok sebep bulmalıyız.

0: Reklam.
1: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
1: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ajet'te WhatsApp'a özel indirim günleri başlıyor. Ajet WhatsApp kanalını şimdi takip edin. Uçak biletinde sürpriz indirimleri kaçırmayın.
7: Uçarsın bu fiyatlara.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımınıza

0: ettirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
4: Yamanlar Auto Expertise'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Müşterileri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.

Kenan Doğulu'nun en sevdiğim şarkılarından bir tanesidir Vurgunum Sana, Best FM'deydi. Uzmanlara göre büyük vaatler, gösterişli jestler bir yana gerçek sevgi bazen bir tabak soyulmuş meyvede saklı. Portakal kabuğu teorisinden bahsedeceğim. Sevdiğin insanın senin zahmet etmeye üşendiğin küçük şeyleri fark edip karşılıksız yapmasını anlatıyor bu teori. Uzmanlar çünkü önemsenmek en çok da bu küçük anlarda hissedilir diyor.

0: Best FM. Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 12.974 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 48.85, euro 55.66'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.715, çeyrek altın 11.387 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
4: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul 56 kötü, Ankara 59 kötü, İzmir 96 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 62 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 33 ile orta seviyelerde seyredecek.
3: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini sundu.
5: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
7: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu yönü yoğun. Avrupa yakasında Barbaros Bulvarı, Beşiktaş, Çırağan Caddesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi, Çağlayan, Şişli, Fatih, Bakırköy, Küçükçekmece, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde yoğunluk var. Anadolu yakasında Üsküdar, Harem Sahil Yolu Caddesi, Kısıklı, Beylerbeyi, Çengelköy, Altunizade, Uzunçayır, Ataşehir, Ümraniye, Çakmak Köprüsü ve Kavacık'ta yoğunluk yaşanmakta.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.

Ajda Pekkan konuğumuzdu. Yeni bir saate de merhaba dedik. Yeni saatimize de hoş geldiniz. Tüm zamanların en iyilerini birlikte dinlemeye devam edeceğiz. Araştırmalara göre erteleme, yetersizlik hissiyle başa çıkmak için kullanılan bir davranış olabilir. Hedefe ulaşamayacağımıza inandığımız an beynimiz benlik saygısını korumak için işi erteleyip anlık duygu onarımına geçiyormuş. Vay be!

0: için otosor.com.tr.
1: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
5: Bende Skoda var diyenler de bu hafta 5 numara.
6: Aydın'da, Çorum'da, her yerde varsın. Skoda servisim, beni anlarsın.
5: 4 numara.
7: Yolda yardım, eve vardım. Skoda'm sensiz ne yapardım?
5: 3 numara.
8: Skoda varsa bu da benden, sana orijinal parça, yepyeni frem balat.
5: 2 numara.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Doktor, Toto Expertiz.
4: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
5: Güzel bir yatsan.
3: Doktor, Toto Expertiz.
6: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
7: Evimde Divan Ev var. Ekspertise Dino Bile.
8: Reklam.

Hande Enerji ve Yoksa Mani Best FM'deydi. 58 yaşındaki bir fabrika işçisi piyangodan önce 71 bin sterlin kazandığını sanmış. Gözlüğünü takmış, tekrar bakmış, ikramiyenin 71 milyon sterlin olduğunu fark etmiş. Kazancını pizzayla kutlamış bu arada. Para beni değiştirecek, aksini söylemeyeceğim demiş. En azından dürüst davranmış.

0: ilgilendiriyor.
1: Sürücülerin seyir halinde giderken önündeki aracı güvenlik nedeniyle belli bir mesafeden takip etmesi gerekir. Bu takip mesafesi kendi araçlarının kilometre cinsinden saatteki hızının en az yarısı kadar metre olmalıdır.
0: Yiğit Akı trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.

faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz.

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.

Araştırmalara göre çocuklarda şiddet eğilimi bir anda ortaya çıkmıyor. Bazı davranışlar okul öncesi dönemden itibaren sinyal verebiliyor. Mesela sürekli saldırganlık, akranlarına ve hayvanlara zarar verme, tekrarlayan kural ihlalleri, yoğun öfke bunlar arasında. Ancak uzmanlara göre çözüm çocuğu baskı ve korkuyla kontrol etmek değil, anlaşılır ve tutarlı sınırlar koymak, güvenli iletişim kurmak ve gerektiğinde destek almak. Ayrıca tek bir davranış çocuğu şiddet eğilimli yapmaz. Önemli olan davranışın tekrarlanması ve günlük hayatı etkilemesi diyorlar.

0: Reklam.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi Göz.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Artline Ankastre Set. Ferre artisi var.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara.
4: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr

Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.

0: Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
1: Reklam.

Tarkan, Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'deydi. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz ama tüm zamanların en iyilerini tabii ki dinlemeye devam edeceğiz. Radyonuz açık olsun, Best FM'de olun. Yarın inşallah sabah 7'de yeniden buluşacağız. Ben Duygu Kurtes. Herkese güzel bir akşam diliyorum.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
3: Mondium'a bak. Reklam.

Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

mısın? Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

acının üstüne. Sığmıyorum dünyaya, dar geliyor.

sensiz uzun, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözlerim. Öyle kolay değildir be.

canım sıkılıyor canım, gözlerinle olmayınca.

saçlarını okşamak, kaybolmak gözlerinde, ellerimde hapsedip ellerini ve dudaklarından güzel şeyler duymak istiyor canım.

Sana isyanım, güzel günlerim.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

ölsem de, kalsam da çare bulunmaz. İmkansız, imkansız bu sevda, bu şehre sığmaz.